0: ne mana ngabe mfite iko namunyisha ndiwe mbadagwana.
1: Eh bwana, nazungumza na nani? Unapiga simu kutoka wapi?
0: Chuma kutoka maeneo ya Samora ya kujidai.
1: Karibu sana watu watatu, wakumbushe kwamba leo ni siku ya Jumapili, uende badane.
0: Jamani, nianze na bonge wangu.
1: Mm.
0: Kwa yuko hapa.
1: Mm.
0: Namwambia huko kidada.
1: Mm.
0: No, yani unakuta ni Azor Orema.
1: Mm.
0: Tuko na Samora. Huko leo. Bakili.
1: Na
0: chakula ni kaka yangu. Bula.
1: Mm.
0: Watatu. Chakula ni kaka yangu Mengi. Kibishi sana. Wanaalamla. Wewe namkubali sana bwana.
1: Mm.
0: Ujumbe, chuma, fikiri chuma. Ujumbe naambia na wapenda wadau wote. Ila ukangi, simbe mbakangi.
1: Ila
0: ukangi, simbe mbakangi.
1: Asante sana.
0: Kwa hivyo, tunamziku na kukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukuk